Zekiriza katukuwa katusekiriza katusekiriza Rwana Rwana Rwani sesaberi kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba esabari wangule